Bütün uğurlu işler intizamdan başlayır. İntizamlı ol. Seher idmanını kaçırma. Sözüne emel et. Gittiğin yere gecikme. Her şey senden başlayır. Sen numune ol. Diğerler de değişsinler. Azerbaycan Gençler ve İdmançıları tövsiye edir.

0: Bakı'da seher saat 8'di.
1: Cemi 10 faizlikin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. LAG Ulduz 0241.
2: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakıda günorta saat 12'dir.
1: Cemi 10% ilkin ödənişle Yasamal'da premium mənziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade küçəsində yerleşen Avant Nova ile şehrin mərkəzinə yaxın, rahat ve müasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Əlaqə Ulduz 0241.
2: 107.7 Avto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Avto.

0: Akü'da günorta saat 1'di.
1: Cemi 10 faizlikin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Afta FM. Sizin yollarınızın radyosu.

0: Bakı'da saat 2'di.
1: Cem'i 10% ilkin ödenişle Yasamal'da premium menziliniz Avant Nova'dan. Şerifzade Küçesi'nde yerleşen Avant Nova ile şehrin merkezine yakın, rahat ve muasir hayatın üstünlüklerine sahip olun. Avant Nova, yeniliklerle dolu gelecek. Elage, Ulduz 0241.
2: 107.7 Auto FM. Sizin yollarınızın radyosu. Auto.

0: Kuzmana 99 gepi. Üstelik 60% edek endirimden yararlanma imkanı da var. Derse gaydış hele bele serfeli olmamıştı. Siliton. Telefon 180. Resmi site siliton.az.
1: Radius'ta Endirim Festivali. Bu ayın sonuna dek radius.az'da bütün tekerlere 50% edek endirim var. Teker elbette ki Radius'ta.
2: AftFM'de reklam iyileştirme için 012 311 30 11.
3: Yaşıldan geç, kırmızıda dayan. Taksi sürücüleri için ela haber. Yango Pro'da 14 sentyabr 4 oktyabr tarihlerinde geçirilen yarışmada en çok gidiş eden 30 sürücünü smartphone, televizör ve diğer hediyeler gözlüyor. Etraflı malumat Yango Pro tedbirinde.

Hatırlar mısın, akşam olur mumlarımızı yakardık. Sen kokunu sürerdin, o da sen kokardı. Olmadık şeylere güler, durup dururken ağlardık. Güzel havalarda sokaklara çıkardık. Bir de kar yağınca kar topu oynardık seninle. Sen iskambil kağıtlarından fal bakardın. İstediğin çıkmadığında kağıtları bir daha karardın. Çok kızardın sigara içtiğime ve içkime karışırdın. Uzun uzun zararlarını anlatırdın bana. Ara sıra rejim yapardın. Tartı bir doğru tartsa bir yanlış tartardın.

televizyonda maça bakardım. Ara sıra arkadaşlar gelir sohbet eder. Şuradan buradan konuşurduk işte. Benim askerlik hatıralarım, senin doğum hikayelerin bitmezdi. İlk tanıştığımız gün hatırlar giderdik. Sen bana üstümde ne vardı diye sorardın.

siyah tüytek, siyah çoraplar, kırmızı pabuçların. Bir perşembe günü saat 2-4 geçiyordu. İkimiz de önümüze bakmamıştık, çarpmıştık önce. Sen pardon dedin, sonra ben yere düşen kitaplarını topladım. Göz göze geldik ve başladık. Film gibi yani. Son mektubunu dün aldım, teşekkür ederim. Ben sana yazmıştım, grip salgını var demiştim. Bak yine gribe yakalanmıştım. Neyse geçmiş olsun. Buralarda da hava soğuk ama hasta falan değilim. Bu gözlüklerle başım dertli. Hayat işte, yuvarlanıp gidiyoruz. Hepinizi çok özledim.